0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: Dren Tez Doğa Programı Sadakat Yenen Ülpün Miriam Oyudun Efem İkad Yuva Kaşıfanı Kırgılın Vaspatı Sotgan Amerikin Şursakın Şinuk Kasıta Akaşıfanı Kırgılı Kana Dering Fıçukpat Bir Programı Nisir Pulangan Masad